doğru yap bir hazında. Abicin da iyi binat o. Acı bir cehennem hatta acı iyi hatta açıda yaşın.

şeyt ahot inda bi beyt ahnet ot sotizin dan lini da şeyt oh yu aj iya bin yen da has ango iya da aj iya na has anko kudat egi aj iya iya çıda aslı.